depresyon, Ali Cengiz rejimi. Tiranlar ve hipokrasi donla göt gibi ayrılma zeküri. Esaretin Türkçesi, yerli malı Çin işkencesi. Olan Z kuşağın oldu geçen gençliğin yok telafisi. Daha